0: kiyoktin ngonyi. Kiyoktin ngonyi kelen ichikil mambet ile komieno. Kiyoktin ngonyi nyimwoan betina ilecha dok okikere susi atukomita agano men. Eh, atukwakere shila atukomita agano men.
1: Mine or yours?
0: Eh? Is the chombo yours?